onirtinisiyava nqinnerburumta giyasanki nqakamtawula inamunitu yangenqwakdamaqinqasiyava ke konke radio xgfm tawula sengitamtaka nqinqomta program yangeyawakaqhisi ke wula se nqoda kangota sakulitiqinimamta kitatho qhamqamta program kigqangseni keyi koma sike wula sendamta giya kikoha programta genqwa yaqhili kan yawadi igqinikona kama giyawadi wikexasona itimtatini gitaqinga dingama giyawadi wike yifelakhetimtatini gitaqinga o kae giya wadiwi kivilungusa giyatwa mtatini gitaqinta qinga banimtinga mta giya singitimbo giyatwa nguli gitaqa ukumakuya kan hukefidika nga wagum

tümine, ikenim tümine, ikenim tümine, ikenim tümine, tresiya, tresiya, tresiya, tresiya, kokora, ikenim kokora, tümine, tresiya, tümesin, kumbi, tümesin ya, kumbi, tümesin, kumbi, tümesin ya.